0: Tüm tuhaf bir şey yaşandı. Her şey yolunda mı?
1: Yolunda. Ya ben nişanlımdan ayrıldım. Düğünü iptal ettim. Benim için her şey bitmişti ama onun için bitmemiş. Konuştuk. Artık onda da bitti.
0: Anladım.
1: Ben arkadaşlarımı uğurladım. İstanbul'a döndüler. Ben kalıyorum.
0: Nasıl yani?
1: Bu sefer kaçmıyorum. Bir arkadaşım burada bir mekanı var. Vokalistleri olmamı istediler. Ben de kabul ettim.
0: Tebrik ederim. Bu yaz seni dinleyeceğim o zaman.
1: Umarım.
0: Sana verememiştim. Şimdi izin olursa takmak isterim.

0: geçti.
1: Bodrum güzel anları saklar.
2: Ve doğru zamanda geri verir. Bu yaz...
1: Buradayım.
2: Ben de.